0: Hacivve.
1: 1,240 kilosikl ve 11,925 kilosikl. Federal Almanya'da Türkçe yayınlanacak. Bu program her gün Türkiye saatiyle 19.55'ten 20.25'e kadar devam edecektir. Burası Almanya'nın sesi. Burası Almanya'nın sesi. Federal Almanya'nın Kolonya şehrinden yaptığımız bugünkü Türkçe yayınımız burada sona eriyor. Sevgili dinleyiciler, bu programımızı her gün Türkiye saatiyle 19.55-20.25 arası kısa dalga 19 ve 25 metre...

Geleceğin ne getireceğini asla bilemezsin. Unser Leben nach